Nasıl ama annem diyor bir ara kanka. Echo, Victor, Oscar, November, O'Brien, Oscar, Bravo, Romeo, India, Echo, November, date of birth is 8/5/2004.